Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

3'e, 14'ten 15'e ve 18'den 21'e kimi kulak asabilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasıtasıyla radioaz.inter ve www.aztv canlı yayın internet saytının Radio Int sayfasında yayınlanır.

Azerbaycan hiç vakit öz arazisinin bir karşılığında hiçbir başka ülke, hiçbir başka devlete göre değil.

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
2: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu. 24 Dekabr 1995. yıl. Esker Abbaskuliyev Nadir Elçinoğlu. 6 Dekabr 1995. yıl. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu. 12 İyun 2000. yıl. Esker Abdulalimov Miqdad Faigoğlu. 23 Mart 2002. yıl. Esker Abdulazimli Emil Rasifoğlu. 6 Dekabr 1994. yıl. Esker Abdullayev Balazade Rüfetoğlu. 22 İyun 1991. yıl. Esker Abdullayev Ekram Azadoğlu. 21 Fevral 1998. yıl. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu. 23 İyul 1981. yıl. Esker Abdullayev Elgün Emirhanoğlu. 1 Aprel 1994. yıl. Esker Abdullayev Elmettin Telmanoğlu. 13 Fevral 2001. yıl. Esker Abdullayev Elnur Tevekküloğlu. 10 İyul 1983. yıl. Başleytinant Abdullayev Elşen Sabiroğlu. 1 Ağustos 1992. yıl. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu. 21 May 1985. yıl. Esker Abdullayev Hemdullah Aslanoğlu. 19 Mart 1994. yıl. Çavuş Abdullayev Hasan Aydınoğlu. 15 Oktyabr 1990. yıl.
1: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmür eşvah, ömrü dünya kadardı.

Bir gün her şey değişecek. Bugün gördüğümüz yollar başka cür olacak. Şehirler değişecek. İnsanlar değişecek. Nesiller değişecek. Ama haradasa bir daş yine öz yerinde dayanacak.

ve çalı çürüş davun karda usuna mış ameliyatı harüş sisurna hasratış saka. Çalı çürüşüne tarihi demince vatan müharibe hemle rücüne de beğendi dümü kazanç karda ve kalabun haş noyabur Şuşa şehri iyan zaferi da noyabur yoliyeti azameti gururi Bavramun Rusini Zaferi Remsekin Şuşa işgali ki uzudu ve Azerbaycan'ın halkı zü ordu yani her biçün cesareti kahramanatı iş nişundu. Kazanç Kardabaşı'nın galiba Ali Başkomandan Prezident İlham Aliyev'i usunamış siyaseti zümanda ordu asker yani zabitun reşadeti bedas vardı ve Umruş işgali ki uzut ve zeminle de Karabağ'da, Şergi Zengezur'da barda, Isat Davun Karda hüvüc mügesine berpa iyan ufayeti tedbirin, yol avgardamın programı da uğru vura Rusya bide. Ağılmanda şehir, ağılmanda di konsepsiye asosada, Tuşadan Ufaya ve Ağdam Fizuli, Zengilan, Laçın, Cebrail iyan, hüsusen medeniyete paytaxt Şuşa şehri, kan müddete de başta doğma insunun işgabülka. Zeminle de havalimanın, Maşın iyan usuna run enerji infrastruktur bavura Rusya be. Kama müddet ada barda ba hemma dünya dığgatı kaşağım tedbirun isu be. İvaktın mecbur küçekun ba vatandaşın ümrüş işte yurduna da. Jimun kardan, kukardıdan ülke peresi hidmet nişundudan.

0: Kahraman Haber!
1: Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük muharebesi 21. esrin muharebesi. Biz bu muharebeye hazırlaşırdık ve bunu gizletmirdik. Ve defalarla ben demiştim, o cümleden harpçilerle görüşlerimde, çok sayılı görüşlerimde ki eğer öz koşuyla düşman torpağlarımızdan çıkmasa mecbur edeceği onları. Kovacak torpağlarımızdan. Güç ameli öz rolunu oynayacak ve böyle de oldu. Ve 44 günlük muharebenin her bir günü zafer günüydü. Her gün biz kabağa gittik. Bir gün bile geri adım atmak. Bu muharebelerde çok nadir hallarda müşahede edilen bir menzeredir. Muharebelerde hücumlar olur, geriye gitme olur, manevralar olur. Biz ise her gün kabağa gittik. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.
2: İstinahe İloni. Şavab isteşte İloni ki derbasi istinahe de bu. Hemu direjaya enya hefkettin bir intensiv berdavan bu ya. Peşa erişa dışber ya düşmüncü Ali Arteşa Azerbaycan'ı bir serkefti hatıya girttini. Netetken jiyani da areste terterici aliye artışa Ermenistan'ı hattıya agir girttini. Kafiyede Esedov Sabit Usuboğlu bizayende Hazar Nehse teşliğe ki yen işteciye sekri Azerbaycan'ı Linnakhaşkana miriye. Demjmer 0700-0800 Vaziriye Parastine ya Azerbaycan'ı derbare ruhandına daha çar tankin leşgariye Ermenistan'ı la arestaya Füzuli Cebrail'i elametli da rumal girini. Tekmini demjimir deh banzda Vaziriye Parastine ya Azerbaycan'ı dimeni ruhandına jı ali puayen Azerbaycan'ı dü tankin Ermeniyan da rumal girini. Alaya mota avittü Martuni'ye Seyamin hattıya dermdak girini. Reisi artilere divizya motavitliye heştemin ye artışa Ermenistan'ı Falkovni Karim Babayan hattıya küştünü. Demjimir yanzda 0-0 artışa Azerbaycan sistema agra belabuni uragan ya hezin çektara Ermenistan'ı jihole da rakirini. Tekmini demjimir danzde 0-0 zabiti parlaşgeriye behecmara 13516 ya alaya şestiye gemin Spartak Koçaryan hattıya küştünü. Hemji nıkıtka komanda şopandını tabora seyemin alaya yekemin ya arteşa Ermenistan'ı lo aresta nıkıtke janiye hadruti ya nahiye kocaven bu agra rasta rast ya arteşa Azerbaycan'ı hattıya dermdak girini. Jüdespe buna demjimer danzda 0-0 Ermeni bigirsayı despe dirne bajari Xankendi diteri dinin. Demjimer 13-0 Lügünde Qaradağlı ya nahiye Ağdami dahafiye kettina mermiye top ve nıqıtka bijişkiye Sarıyev Elmeddin Hümbetoğlu ye bizayende Salah Hazar Nesir Nutefta hattıya küştünü. Havaya nıqıtki dermdağ bu ya. Nişteciyen cihattını təhliye girini. Demjimir şansda 0-0 daha zabıt əki plebilin diye Ermenistani Agabekyan hattıya ruhandını. Demjimir şansda si dimenin derbin perçikandını artilerya ya arteşa Azerbaycan eki yihandına düşmün Jü Aliye Vaziriye Parastineye Azerbaycan'ı hattına rumal girini. Reisi artilerya alaya peyaya mekanik girini nehemin ya divizya mota avittiye hajdemin hezin çektara Ermenistan'ı Palkovnik Artyom Pagasyon hattıya göçtini. Demjimir hajde 0-0 dahafiye hedef girttin acı aliye arteşe Ermenistan'ın nikitken jiyani nişteciye kuça Üzeyir Hacıbeyov ya Bacarı Tərtəri, Mitya və Ayna Məmmədəli qızı, ya Bizayəndə Həzar Nəsib Benci Nəha Mirigə, Sər Ələmətdiyə Dəmjimir, Bissisi 00 ya Vəziriyə Parastini Azərbaycani, Nihadən Tabora Yəkəmin ya Alaya Mato Avitdiyə Bencəmin, Hizin Çəktara Ərmənistani Kü, Neziki Nıqıtka Jani Həsəngay ya Nəyə Tərtərə Civarbuyə, U ya Tabora Yəkəmin, Alaya Mutavitdiyə Seyəmin Yel Ərmənistani, Dıhafiya Dərbin Artilleriyaya Arteşa Azərbaycani, Hattına Ruhandını.

0: Dengi Şuşa, radyoya Navnakavi'ye haçlı genç.
1: Şiye İloni. Şeva Bisnaye İloni ki derbası şiye de bu, demjime 00 biste, derba rast rast ya drona haropa çekara İsrail'e ateşe Azerbaycan bunkera ki zabitin plabrında Ermeni beşter bubun hattıya dermdar gireni hattıya zanine ki generalak ateşe Ermenistan'ı çent palkovnik bu plabrından tabi bilinde dınlı bunkeri buna demjiver 0100 torenci vakiyeda Dimenin şevata avtomobilin barhılgir ki Ji İrani Çek Kelmel Tehika Leşkeriye Dibir Ermenistan'ı Hattıya Belakirini Demjimer 01 Tehan Veziriye Parastini Ya Azerbaycan'ı Dimenin Kurkaşkirin Alı Akara Neye Cebrail'i Tank U Teknikayın Leşkeriye Daya Belakirini Ji Demjimer 08 00 Ezin Çektara Ermenistan'ı Bajari terter topbaran kirana. Heft mrovin khaneşin hattına birindar kirana. Bu bajari horadi zeyan ehya Füzuli, Tahir Muradoğlu Rüstemovi khaneşin hattıya kuştini. Çen taboren Ermenistan'ı hattına juholera kirana. Heşt sistema reaktive avitsine belabuni BM gistiye grad ya düşmin hattıya urkaş kirana.

0: dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: ve Akdem Duvalin.
3: Bu benim bilenim.
4: Sayın Taşoğlu Surat.
5: Mecaz Gayenray.
6: The Voice of Reason.
0: Beynəlxalq Radio.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen çağaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

üsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi.

düzsüze dayar eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

gecen süpedek güneyrik biz. Gelen gideni dinleyrik biz o günde.

Altısı bir namert güllesi, altısı bir terörcü güllesi beni hayattan götürerse benim gözüm de, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmaya hazır.

Azerbaycan hiç vakit öz arazisinin bir karşında hiçbir başka ülke, hiçbir başka devlete bırakmıyor.

0: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
1: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu, 24 Dekabr 1995. Esker Abbaskuliyev Nadir Elçinoğlu, 6 Dekabr 1995. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu, 12 İyun 2000. Esker Abdulalimov Miqdad Faigoğlu, 23 Mart 2002. Esker Abdulazimli Emil Rasifoğlu, 6 Dekabr 1994. Esker Abdullayev Balazade Rüfetoğlu, 22 İyun 1991. Esker Abdullayev Ekram Azadoğlu, 21 Fevral 1998. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu, 23 İyul 1981. Esker Abdullayev Elgün Emirhanoğlu, 1 Aprel 1994. Esker Abdullayev Elmettin Telmanoğlu, 13 Fevral 2001. Esker Abdullayev Elnur Tevekküloğlu, 10 İyul 1983. Başleytinant Abdullayev Elşen Sabiroğlu, 1 Ağustos 1992. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu, 21 May 1985. Esker Abdullayev Hemdullah Aslanoğlu, 19 Mart 1994. Çavuş Abdullayev Hasan Aydınoğlu, 15 Oktyabr 1990.
0: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmüreç vah, ömrü dünya kadardı.

Bir gün her şey değişecek. Bugün gördüğümüz yollar başka cür olacak. Şehirler değişecek. İnsanlar değişecek. Nesiller değişecek. Ama haradasa bir daş yine öz yerinde dayanacak. Sessiz. Mağrur.

0: Dengi Susa, radyoya Navnatavaya Haştipiyat.
1: Siye İloni. Şeva Bisnaye İloni Küderbasi Siye'de bu. Demjime 00 bisti. Derba rast rast ya drona haropa çekara İsrail'e ateşe Azerbaycan bunkeraki zabitin plablarında Ermeni beşter bubun hattıya dermdar gireni hattıya zanine ki generalak ateşe Ermenistan'ı çent palkovnik u plablarından tabi bilinde dinli bunkeri buna demjiver 0100 torenci vakiyeda Dimeni şevata avtomobilin barhılgir ki ji İrani çek kelmen tehnika leşkerye dıbır Ermenistan'ı hatbiye belakirini. Demjimer 01 tehan veziriye parastini ya Azerbaycan'ı dimenin kurkaşkirin alı akara neye Cebrail'i tank u tehnikayın leşkerye daya belakirini. Ji demjimer 08:00 ezin çektara Ermenistan'ı Bajari terter topbaran kirana. Heft mürovin khaneşin hattına brindar kirana. Bu bajari horadi zeya nehya füzuliye. Tahir Muradoğlu Rüstemov ve khaneşin hattıya kuştini. Çent taboren Ermenistan'ı hattına juholera kirana. Heşt sistema reaktive avitsine belabuni BM-20'ye grad ya düşmin hattıya urkaş kirana.